0: Sen de sağ çarpmayı. Johnson 26704, David over Sam.
1: Denver Avenger on the card.